0: imkanlarınızı dinliyorum.
1: Engine 57 responding.
0: Copy, responding 1221. Engine 57 copies.